yürüyemez. Umudum için çimen okudumuz. Umudum bacak. Bir iki doğruyla bulmuşsun ve hametini hanım kuray. Yubayı kulak bu top. Yüce kucu topları. Yuspangi mak. Basın. Yüce nok. Belimdeni bugün gelmeyi bana. Moyun yukun nok. Lüdür ne de yollanka. Bu vak nenni. Malakayı. Yüm yüp sen kul joyna. Cimelo kango mga hametini Yusufa neki onna bu kusurtu. Bamlen yani nok yubayı. Kerok de malakayı joynin. Ngiri yirin yirin tiyara Yusuf. Nga jikna yalla ku muna setan. Lung lip daf ko bayi ci mashi am manam ci bëgg bëggum ci choix bopam. Ndike nat bi mu tek Yusuf dafa am lu mu bëgg Yusuf nekki ko lëk. Ndax ku wala nekki buuf te jaaroo ci yenn fitna yi so nekki buuf do yaram kenn. Waaye nag su fekkente ni da ngaa jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn coono yi bis bu nekkee buur di nga yërëm nit ñi xam ne am nañu son Yusuf jaar na ci coono boobu fa lamma hummu bi qatlihi qala lahum lahuza wa kanat na xaalatihi wa atmuhum fihi radyan mu ne leen laysa annakum qad a'taytumuni mawfiqan an la taqtuluhu bi nga xamante ni jóg nañ pour ne nag léegi li ci des mooy jëkkale ko nanu rey rek Yusufa benn yoon am ku rocc ci bàkkaam rek da wuti ko yi wusa moo

yetim yerdikini dinleyikmi ki dönü yok olay. Nahmi ki bu şimdiden vermek dörekken mühendiyen için yorulmak sana verdi gif. Yerde dolayı kumus bu hamle oldu. Bir o bilmelerde ki yüz kadar bir hivan dolayıcı da acı. Ne kadar ben gacak bir tanıdım, ben gacak bir tanıdım. Ben yüz kadar bir